0: Kendisi var o hiç kes, twinim stool stress. Chicago da bize gir ve Chicago da ve. Bize kendisi var o hiç kes, twinim stool stress.
1: SK2 Stalowa Wola.